0: Nasıl seyrediyorsun köyün hafı olsun? Sizin de dinle çekim nasıl seyrediyorsun köyün hafı olsun?
1: County is green, salmon creek, red, semi, southwest, red, narrow.
0: And copy.
1: I have 63424 PLR 3311 northwest 199th Street.